0: Foxtrot Zulu. Kilo 7, uniform Foxtrot Zulu.
1: JM7 GSK. Kilo Mike 7 Golf Sierra Kilo.